Ibrahim Abay bande melalani ya sinal gibi birim birim gibi tajaj mi ci taw yu baxé mo tawlo magat ya zin ak Ibrahim ya sin sabay ba ci melalani yo ketala ci malik bay Ibrahim.

sen de çek, nalik sen de çek, sakav da çek. Adalaj mava sen mi dan sang nevi. Ablay sen de çek, lebu sen de çek. Malik sabai, ate maligo el nango ngiyan.

bu değil eğer. Bir senin mekufir. Rebel gay mekullar. Yaksattı belçut di mekunahdan. Ani gecüm minyon sov. Gecüm vajyo gebe gebe. Bu değil beysur mulal basam kof. Dalı yıgıl ne bu kofole mut. Bu nam gecüm muhendurum mor. Muam danna konyamiyon.

kono mbara gessogal kono ñama hedda kaccal wultine wurtibe jede hen hejata ndessal al barka mbay mo ci ke jogal ko bu tane wor jogas mi tartange ka jor jimi hamme hamad fulli ber hamme sada jimi bu nen sada bu kumbo inde fulli to de lamdo

Ve kiliseni, bir kendini. Hemen geldiğin di, ben ateleydin bunu diye zorluyor. Bengari Eurohe saatu ala sara. Bibi evet nati galleo, bibi betello jom galloi ala. Masa telur di dalam doa menoko mari tiada nuhal wilwau.